0: hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister
3: şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Süper Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump devam eden müzakerelere ilişkin eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Trump, Tahran yönetiminin uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İran ise teknik müzakerelere başlamak için şartlarını sundu. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 12. yargı paketi taslağında yer alan düzenlemeler AK Parti'nin meclise sunduğu teklif metnine girmedi. Teklif 59 maddeden 29 maddeye düştü. Instagram, X ve TikTok'a TC kimlik numarasıyla girme zorunluluğu teklif metnine alınmadı. Boşanma ve nafaka sisteminde değişiklik öngören hükümler de teklif dışında bırakıldı. Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan uçağın lastiği patladı, 186 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün mecliste grup toplantısında konuşma kararı aldı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi MYK'da Yeşiltaş'ı görevden almıştı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesi kent genelinde 13 günlük gösteri yürüyüşü ve eylem yasağı ilan edildi. Tavan maaş hakkı ve mülakat mağduriyetlerine karşı Ankara'da başlattıkları açlık grevini yaklaşık 2 haftadır sürdüren öğretmenlere Uluslararası Sendikal Hareket'ten destek geldi. Dünya Sendikalar Federasyonu dayanışma mesajı yayımladı. 81 ildeki başsavcılıklara organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildi. Silifke Belediyesi'ne operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Kayseri'de 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırarak tehdit etti. 10 aylık bebek itfaiyenin camı kırmasıyla kurtarıldı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarını kırarken Fransa'da aralarında sıcak araçta bırakılan 2 çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de Starmer'ın istifasının ardından Manchester'ın eski belediye başkanı İngiltere Başbakanlığı için en favori isim olarak öne çıkıyor. Akdeniz'in en turistik adalarından Santorini'de belediye otobüsleri grev eylemine başladı. Karar sebebiyle bazı kurbaziyerler yolcularını adaya çıkarmama kararı aldı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Beni ciddiye almayın, ben de kendimi ciddiye almıyorum.
2: Yani ben biliyorum. De seni ciddiye almıyorum.
1: Ben seni zaten hiç ciddiye almıyorum. Sen kim? Sen kimsin be? Sen kimsin?
2: Bak oturur ağlarım şimdi, bu kadarını beklemiyorum.
3: Ben gözlerine bakmıştım ama o gözler beni hiç görmemiş.
1: Fal demedim. Ay Dodo.
3: Şarkı çektin de mi?
1: Evet, şarkı melodi olarak söyleyeceksin, böyle nameler falan yap. Aslında bak, şarkı olarak söylemek daha kolay. Çünkü mesela ben seni falan derken orada uzat ki düşün diğer kelimeyi. Ama daha ne kadar taktik teknik verebilirim size. Hadi bakalım.
3: İnan şey yapmayayım ya gerçekten.
1: Ay öf!
3: Lütfen.
1: Bir gün şurada ruhumu teslim edeceğim, hepiniz rahatlayacaksınız.
3: Allah korusun, Allah başımızdan eşlik etmesin.
1: Annem gibi konuştum.
2: Maltepe'ye doğru gidiyoruz ve inanılmaz yoğun. Şu an kimse çıkmasın oraya gidecek olan varsa.
1: Ne yapsınlar?
2: Ya da yanlarına yedekle.
1: Don alsınlar yedekle. Yedek ne alsınlar Serap?
2: Yedek yemek alsınlar. Yedek alsınlar, yemek. Telefon.
1: Yani bir aslını alsınlar, bir de yedeğini alsınlar yol uzun olduğu için. Peki niye Hale koymuşlar adını? Özel bir sebebi var mı?
2: Babaannem koymuş. Çok beyaz doğmuşum.
1: Ya o yüzden Hale. Vay be.
2: Evet.
1: Ne güzel. Vallahi böyle güzel hikayeler var sizin isimlerinizde. Ben de Doğan Can.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: ...2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla... ...24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: sesten. Bir de sesin çıksın böyle. Günaydın dayıcan. Şu an Beykoz'dayım. İşe gidiyorum. Herkese günaydın.
1: Gibi bir şey değil. Canla başla. Hevesle, heyecanla, olabildiğince yüksek enerjiyle. Hadi isteyen ses kaydı yollasın. Yoklama faslında isteyen mesaj yazsın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080.
0: Günaydın, günaydın. Günaydın.
1: Sesiniz çıksın, bir can gelsin. Hadi kalkın, hadi, hadi. Sormasa da benim

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Show. Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Taktık şarkıya, geçmiş olsun. O yüzden şimdi de sizin o yolladığınız işte yoklama ses kayıtlarına, mesajlarınıza fon müziği olarak yine bir kere de alttan çalacak ama üstüne konuşacağız. Hadi bakalım kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde.
2: Günaydın Doğancan, Ankara'dan Esra ben. He. İşe gidiyorum.
0: Evet.
2: Dün kötüydüm, bugün çok iyiyim. Herkes iyi olsun.
0: Ay ne güzel, hadi bakalım. İşte bak, güzel bir enerjiydi. Murat ne diyor?
3: Günaydın Doğancan. Yine eşimle beraber güneşe doğru gidiyoruz.
0: Oley. Eyvallah abi, günaydınlar, selamlar. Bu neymiş?
4: Merhaba Doğancan abi.
0: Aha gitti. Tam dinletiyordum, sildi ses kaydını. Ne oldu? Abisi yesin onu. Ne oldu?
5: Doğancan günaydınlar. Hayırlı sabahlar.
0: Eyvallah.
5: Hayırlı günler.
0: Eyvallah.
5: Doğancan senin bu neşen, enerji. Rabbim seni ıslah etsin inşallah. Seni çok seviyorum. Şamlı falan Vedat ben.
0: Abi sağ ol.
5: Motor'a giderken seni keyifle, zevkle dinliyorum.
0: Eyvallah abi. İbrahim.
6: Canla başla günaydın.
0: Oo. Öyle dedim ya, canla başla yollayın şu kayıtları.
7: Günaydın Doğancan, günaydın.
0: Eyvallah Ufuk, sağ ol.
8: Bu kafalar neye yarar? Senin aşkından
9: ben... Günaydın Doğancan. Ankara'dan Burak ben. Her sabah olduğu gibi yine sendeyim.
0: Oley! O zaman sorma sana benim hal.

0: Evet, bu arada kıraathaneye döndü üst üste. Değil mi beyler? Yeter, bir hanımefendiye bakalım.
1: Günaydın Doğancan. Biz şimdi okula gidiyoruz. Artık okulun son günleri.
0: Evet.
1: Öğrencileri toplamaya hala giden öğrenciler var. Seni çok öpüyoruz. İyi yayınlar. Dikkat et kendine. Duyduğunuz üzere biz kuş seslerinin arasındayız.
0: Evet.
1: Öpüyoruz seni.
0: Öğrencileri toplamaya dediğin servis mi? Yoksa nedir? Öğretmen de olabiliriz. Toparlıyoruz artık. Hani falan gibi mi? Anıl, günaydın.
2: Günaydın Doğancan. Bahçeşehir'den Mecidiyeköy'e son 10 dakikam. Almanya vize başvuru sonucumuzu, pasaportlarımızı almaya gidiyoruz.
0: Aha.
2: İnşallah iyi bir şeyler çıkmıştır. Herkese günaydın diliyorum.
0: Hayırlısı. Almanya bu ara biraz Mortingenstrasse. Haberin olsun, biraz Almanya'nın vize süreci sıkıntılı. Ben yeni aldım vizemi Yunan'dan. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar ben 3 gün yokum, arkadaşlar ben 5 gün yokum diye duyarsınız benden.
3: Karabük'ten günaydın, günaydınlar. Sabahın neşesi, sabahın enerjisi, günaydınlar. Günaydınlar Karabük'ten.
0: Aynı şeyi 4 kere söyleyip 20 saniyelik ses kaydı yollayacağını, 4 saniye yetermiş ha bacım. Evet, peki hadi, bu neymiş?
4: Günaydın Doğancan, Konya'dan Fehime ben. Gün sayıyoruz artık, tatile son 3.
0: Hadi
4: herkese
0: bakalım.
4: Günaydın.
0: Evet Fehime öğretmen. Hadi bakalım, sıkın dişiniz, az kaldı. Çok fazla var ya, ben böyle rastgele önüme düşen mesajları açıyorum direkt.
5: Günaydın Doğancan, Şanlıurfa'dan selamlar. Her gün olduğu gibi yine bugün seninleyiz.
0: Abi eyvallah, sağ olasın. Didem ne diyor?
6: Günaydın Pendik'ten, sevgiler. Doğancan iyi ki varsın. Yoksa bu yollar gerçekten çekilmez. Seni çok seviyoruz. Öpüyorum çok.
0: Aynen, mutlu. Teşekkürler. Hadi son bir tane daha. Dur, gözümü kapatıp bir tane basıyorum. Evet, inşallah sövmemiştir. Ha, nereden? Almanya'dan.
7: Günaydın Doğancan. Almanya'dan selamlar. Ben sabah yürüyüşünü yaparken seni dinliyorum. Herkese mutlu, güzel bir gün diliyorum. Hep bizimle ol, süpersin.
0: Oley, selamlar, sevgiler. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese harika bir gün geçirmesini dileyerek şimdi günün yayın konu başlığını paylaşacağız. Bugün hangi mesele etrafında toplaşacağız? Ama hala uyanamadım, hala ayılamadım diyenlere yardımcı olacak bir şarkı gelsin.

Radyolarını yeni açanlara herkese bir kez daha selamlar, günaydın, harika bir gün olacak. Olacak lan, yeter! Bıktık diyenlerin vitesi 4'e 5'e takıp ittirmesi ve umutlarla başladığımız yeni bir gün inşallah böyle hani öğleden sonraya kadar en azından böyle devam etsin. Çünkü her şey bizim kontrolümüz altında değil yani. Ne yazık ki maruz kaldığımız ve bir şekilde hani tercih etmediğimiz şeylerin ortasına düştüğümüz durumlar zaten bizim tadımızı kaçırıyor. Neyse, şimdi gelelim bugünün, gelelim fasulyenin faydalarına. Bugünün yayın konu başlığı: pişmanım. Ya o kadar pişmanım ki şuna diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Şunu yaptığım için pişmanım ya da şunu yapmadığım için pişmanım. Artık her iki bakış açısından da herkes kendi hayat tecrübeleri üzerinden bugün pişmanlıklarımızı anlatıyoruz. Eğer varsa sizin de, ya arkadaşlar en azından bakın ben bunu böyle deneyimledim, size de şunu öneririm pişmanlıklarımla alakalı diyebileceğiniz ne varsa işte tam olarak bugünün yayın konu başlığı. Neydi?

0: Tamam, artık ses kaydı yollamayın arkadaşlar. Normal yazılıya geçebilir miyiz rica etsem? O programın ilk bölümündeydi. Konuyla alakalı paylaşmak istediklerinizi, ya ben şuna şuna şuna pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0531-785-9080 WhatsApp hattımızın telefon numarası, ya da dileyenler, yayına bağlanmak isteyenler 0212-368-6212. Sevgili çocuklar, aramıyorsunuz tamam mı? Sizin daha pişman olacağınız bir şey yok. Çocukların araması bugün yasak. Söylüyorum bak, eğer ararsanız kapatırım telefonu. Bunun haricinde lütfen son bir ay içinde arayan sevgili yetişkinler, sizler de yani bir müsaade edin, bayağıdır yayına bağlanmaya çalışıyorum diyenler de yayına bağlanabilsin. Şuna şuna şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Şimdi artık okulların kapanmasıyla ramak kalmışken planlar, programlar da yapıldı diye öngörüyorum. Tatiller, bir yerlere gitmeler, bir nefes almalar. Yaptınız mı planlarınızı? Ben hala plansızım. Ay, artık İstanbul'da gerçek anlamda o şey, hani sıcak kendini çok derin bir şekilde hissettiriyor. Ben dün gece uyuyamayanlardanım. Yani perişan oldum. Dön dön dön dön dön dön dön dön dön dön dön. Aa, bir şarkı var, dur onu birazdan çalayım. Döndüm, döndüm, durdum, döndüm, döndüm, durdum ben sana. Değil mi? Onu çalalım birazdan. Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu konuda çok pişmanım. Şunu yaptığıma ya da yapmadığıma diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Can, can.

0: Mesajlara birazdan göz atacağım ama hadi önce siftahımızı atalım. Kimler kimler nerelerde? Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle görüşüyorsun? Osman'la görüşüyorum.
0: Hoş geldin Osman abi. Ne evde buldum. Mi? Yani evde mi?
1: Cadılı
0: yerde mi? Kim söylüyordu yani o şarkıyı?
1: Bilmiyorum. Sen söylüyorsun şu
0: an. Hazal. Hazal'ın şarkısıydı. Evet Osman, evet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kimsenin sevmediği bir işi yapıyorum. Taksicilik yapıyorum.
0: Niye kimse hayat sevmiyor ya?
1: Ya herkes çok düzgün. Bir taksiciler yamuk ya bu ülkede.
0: Yani ama biraz eskisine göre, eskiye oranla bir şey, o taksicilik kültürü değişti ya. O yüzden belki, evet. Yani işte kurunun yanında yaş da yanıyor gibi bir durum var ne yazık ki. Doğru söylüyorsun.
1: İşte, maalesef.
0: Kaç senedir yapıyorsun bu işi?
1: 17 senedir yapıyorum ama çok pişmanım.
0: Bu mu yani cevabın? Taksici olduğuna mı pişmansın?
1: Evet, şimdiki aklım olsa polis ya da öğretmen olurdum.
0: Nedir peki spesifik olarak hani şu konudan dolayı pişmanım dediğin durum?
1: Ya 7-24 çalışıyorsun, işte saygı görmüyorsun, sevgi görmüyorsun. Aslında milletin namusunu, eşini, çoluğunu, çocuğunu taşıyorsun.
0: Doğru.
1: Çok güzel bir meslek.
0: Doğru.
1: Çok saygı duyduğum bir meslek. Meslek olarak çok saygı duyulacak meslek ama insanlar gözünde işte maalesef bazı çürük arkadaşlarımız yüzünden böyle oluyor.
0: Evet. Tabii ki beş parmağın beşi bir olmamakla, evet, beraber bir dönem Arap olmayan kimseyi taksiye almayan meslektaşların, kısa mesafe diye işte yolcu seçen, yok ben öyle, tam böyle duruyor mesela, gideceğin yeri söylüyorsun, ben arabayı teslim edeceğim deyip kaçanlar falan derken bu gibi durumlar haliyle etkiliyor.
1: Yani ufak bir şey de ekleyebilir miyim? Yayınlayabiliyorsanız tabii, yayınlayamıyorsanız sıkıntı değil de. Mesela ülkede bir şey 40 saniye konuşuluyor. Emniyet amirinin oğlunun öldürdüğü günlerce konuşulmuyor, bir gün konuşuluyor. Ama taksici bir tane turisti dolandırırsa yani aylarca haberlerden inmiyor.
0: Neden yani? Ama sen şimdi bu işin içinde olduğun için de bu haberlere ekstra, evet, baktığından öyle. Ben öyle olduğunu öngörmüyorum ya. Ne? Yani abartma sen de. Bir de bayıl istersen Osman.
1: Vallahi bayılıyorum şu an.
0: Evet, peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ay ay ay. O zaman söyle arkadaşlarına, yapmasınlar. Dediğim gibi yani 10 numara 5 yıldır bu işi yapan taksiciler olduğu gibi ne yazık ki her mesleğin iyisi var, kötüsü var. Görüşürüz. Günün yayın konu başlığı pişmanım.

0: Ne bu, anlamadım gerçekten Emre. Halıcı Ömer İstanbul yolu 35. kilometre yazmış ama sen bilmezsin, Ankaralı şakası bu diyor Emre. Ne bu? İnşallah ucunda bir pislik yoktur. Anlayan Ankaralılar yazsın o zaman, neymiş bu? Şanlıurfa'dan Abdullah, 14 yıldır sessiz dinleyicilerindenim Doğan Can. Ben seni daha önce tanımadığıma pişmanım demiş. Abi daha ne kadar tanıyacağım, 14 yıldır dinliyorum diyorsun. Eyvallah, sağ olasın. Dün bir kızla date çıktım, pişmanım. Kendi kahve içmek istedi, buluştuk. Sonra beni istemedi, neymiş, uyumlu değilmişiz. Bulamazsın benim gibisini diyen sevgili Taha. Taha'yı üzmüşler. Konya'dan selam, oğlum Aybars'la her gün sabah seni dinleyerek okula gidiyoruz. Kaç gündür Doğancan amca doğum günümü kutlasın diyor. Bugün doğum günü, rica etsek kutlar mısın? Neyse, Aybars 6 yaşında olduğu için evet, amca demesine galiba artık müsaade edebileceğim bir yaştayım. Doğru. Aybars'cığım, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara.
1: Burdur'dan selamlar.
0: Diyor sevgili Tuğba. Kilis'ten Ahmet yazmış. Günaydın. Bak, tatil planları yapanlar, cumartesi Olimpos'a gidiyoruz demiş Menekşe. Ne güzel. İstanbul'dan İzmir'e taşındığım için pişmanım. İnsan İstanbul'un o kaosunu, her şeyi özlüyor vallahi. İstanbul'da doğup büyümüş olup kaçma hayali kuranlar, gerçekler öyle değil demiş. Ama İzmir'e gittim diyorsun. İzmir'de İstanbul'dan çok, evet, baktığımız zaman birçok yönüyle ayrışabiliyor ama orası da büyük şehir. Yani ben herhalde çok mutsuz olmazdım İstanbul'dan İzmir'e gitseydim. Ankara'dan Fatih'e günaydın. Eşim Merve'yi çok sevdiğimi söylemek isterim. İyi ki varsın hayatımda Merve demiş Fatih. Fatih, ona yazaydın direkt. Bizi niye bulaştırıyorsun bir şey?

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarını özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Saat 8.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, devam eden müzakerelere ilişkin, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım, dedi. Trump, Tahran yönetiminin uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İran ise teknik müzakerelere başlamak için şartlarını sundu. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 12. yargı paketi taslağında yer alan düzenlemeler AK Parti'nin meclise sunduğu teklif metnine girmedi. Teklif 59 maddeden 29 maddeye düştü. Instagram, X ve TikTok'a TC kimlik numarasıyla girme zorunluluğu teklif metnine alınmadı. Boşanma ve nafaka sisteminde değişiklik öngören hükümler de teklif dışında bırakıldı. Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan uçağın lastiği patladı, 186 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün mecliste grup toplantısında konuşma kararı aldı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer, göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi MYK'da Yeşiltaş'ı görevden almıştı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesi kent genelinde 13 günlük gösteri yürüyüşü ve eylem yasağı ilan edildi. Taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyetlerine karşı Ankara'da başlattıkları açlık grevini yaklaşık 2 haftadır sürdüren öğretmenlere Uluslararası Sendikal Hareket'ten destek geldi. Dünya Sendikalar Federasyonu dayanışma mesajı yayımladı. 81 ildeki başsavcılıklara organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildi. Silifke Belediyesi'ne operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Kayseri'de 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırarak tehdit etti. 10 aylık bebek itfaiyenin camı kırmasıyla kurtarıldı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarını kırarken Fransa'da aralarında sıcak araçta bırakılan 2 çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de Starmer'ın istifasının ardından Manchester'ın eski belediye başkanı İngiltere Başbakanlığı için en favori isim olarak öne çıkıyor. Akdeniz'in en turistik adalarından Santorini'de belediye otobüsleri grev eylemine başladı. Karar sebebiyle bazı kurbaziyerler yolcularını adaya çıkarmama kararı aldı.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virgülü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
10: Türkiye'nin ileriye götürür.
9: İyi Akit Akü risk haritasını sunar.
8: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
9: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
11: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı pişmanlıklarımız. Şuna şuna şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Arkadaşlar bakın, şunu yaptığım için ben çok pişmanım. O yüzden sebebi de bu. Sizi uyarmak isterim, ya da şunu yapmadığım için pişmanım diyebileceğiniz ne varsa. Üç beş mesaj paylaşalım, ardından rastgele.

Oo, bak Almanya vize sonucumu almaya gidiyorum. Hadi bakalım hayırlısı diye ses atmıştı Anıl. Almanya bu ara sıkıntı falan demiştim ama bir senelik vizesini almış. İyi hadi gözün aydın. Pandemide TikTok videoları çekmediğim için pişmanım. Kendim hastayken hasta bakmaya kalktığım işe gidiyorum diyen sevgili Elif. Orada patlardık giderdik, influencer olur keyfimize bakardık diyorsun. Aman boşver TikTokçu olacağını. Antalya'dan selamlar diyor oğlum Emir'le her sabah seni dinliyoruz diyen sevgili Taygun. Elazığ'dan günaydınlar diyor Fazilet Hanım. Tuzla'dan Fatma Nur. Dancan babam geç... Ay tam da böyle şimdi hoppidi hoppidi şarkılar çalarken denk geldi. Geçen salı babası vefat etmiş Fatma Nur'un. Yani bir hafta oldu. Bu süreç çok zormuş. Onunla daha fazla vakit geçiremediğim için çok pişmanım diye mesaj yollamış. Allah rahmet eylesin Fatma Nur'cum. Mekanı cennet olsun, sana da sabır diliyorum. Mardin'den Semra selamlar. İsmet ve Semra günaydın arkadaşlar. Şimdiki aklım olsa eskiden insanlara yedirdiğim paraları biriktirir, o parayla bir şeyler alır sahibi olurdum. Pişmanım insanlara para yedirmekten, bana bir şey kalmadı. Param varken en iyisi bendim. Askere giden arkadaşıma bile para gönderirdim. Bir yere gezmeye giderdik, hesaplar bendendi. Anlayacağın her hıyarım var diyene Tuzla koşarak gidiyordum. Artık biraz daha geride durmayı öğrendim neyse ki diyen Hasan.

0: Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle
1: Onur
0: mi görüşür? Merhaba, isim nedir?
1: Ceren. Ceren Ebe, Samsun'dan.
0: Hoş geldin. Yeniden merhaba. Ceren, tanıyalım biraz.
1: Merhaba.
0: Ebesin.
1: Ebeyim.
0: O zaman hadi 10 puan değerinde bir soru geliyor. Hazır mısın? Alakasız bir yerden. Ebe köylü güzeli, Ebe köylü güzeli diyen karakter kimdi?
1: Doğancan.
0: Söyle hadi bil.
1: Telefon kapandı.
0: Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşın? Hayır, uyduruyor.
1: 32.
0: Biliyor olman lazım. Çocukluğuna denk geliyor.
1: Yani bilemedim ya.
0: Memoli. Ebe köylü güzeli. Ama o Ebe olduğu için değil. Hani ah be anlamında
1: evet,
0: Ebe.
1: Evet.
0: Evet, peki sevgili Ebe. Nedir acaba senin pişmanlığın?
1: Hani şöyle belki basit gelecek ama sırf bağlanabilmek için aradım bugün. Köpeğim var benim, Mars ismi. Hatta şu an onunla işte gidiyorum. Keşke daha önce alsaydım diyorum.
0: Daha önce sahiplenseydin, hayatına dahil etseydin.
1: Evet. Hmm. Yani düşünmedim sorunun cevabını. Gerçekten bağlanmak için çok uğraştım. 5 dakikada.
0: Fark ettim. Ki ne dedin de anlamıyoruz zaten. Peki. Ebe Ceren diyor. Senden de o zaman sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Ebe Ceren'den günaydın.
0: Günaydın. Az önce böyle... Konu nereden geldi oraya hatırlamıyorum da mırıldanınca ay dur bir çalayım demiştim. Bir dinleyicim yazmış, Doğancan unutturamazsın, çalacağım dedin, çal. O zaman arkadaşlar gözümüzü açmamıza yardımcı bir şarkı daha.

Allah rahmet eylesin. Vallahi Ferdi Tayfur çok ayrı bir dosya. Yani ayıp olacak belki bu söyleyeceğim ama bence Ferdi Tayfur ve diğerleri. Yani onun külliyatı, onun müzik anlayışı çok başka ya. Mekanı cennet olsun. Tabii herkesin yeri ayrı, kıymeti ayrı. Ama ne bileyim.

0: İşte Ferdi Baba. Ferdi Tayfur Süper FM'deydi. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531-785-9080. Döndüm durdum. Allah iyi geldi bana da. Bakayım o herkes kendinden geçmiş gördüğüm kadarıyla. Şarkıların şarkı olduğu zamanlara döndük durduk diye bir mesaj var mesela. Doğancan, bu şarkıları dinleyenler ve sevenler kim? Tabii ki senin deyiminle kılı ağarmışlar. Bayılıyorum böyle şarkılar çaldığında demiş Şefika Hanım. Değil mi? O günlere götürüyor ister istemez. Bakayım. Az önce bir mesaj gördüm şurada. Doğancan, az önce başka bir radyoda takılı kaldım. Ondan sonra aman yok ya bu ne ya deyip sonra geri döndüm sana. Vallahi sen başkasın demiş. Serkan, ne işin var başka radyolarda? He? Ne oldu da gittin başka radyoya? Oh. Küçükken bilindik bir güreş hocası, vücut yapın çok uygun. Yeter ki gel sen... Ne vücut yapın? Ha, vücut yapın çok uygun, sen gel yeter ki senden para almayacağım demişti. Ona rağmen gitmediğim için çok pişmanım diyen sevgili Kaan. Evet ya, şimdi bu dönemin ana babaları o konuda biraz daha bilinçli ama hani ortalama 35 yaşlarında olanlarımızın çocukluğunda hani spor kültürü o kadar çok fazla aşılanmıyordu gençlere. Yani özellikle hani Anadolu kültüründe işte çocuklarını büyüten ailelerin çocukları çok öyle hani... Ne bileyim işte o kadar da imkan yoktu bu arada yani. Benim çocukluğumda böyle mahallelerde işte böyle merdiven altı leş gibi kokan spor salonları vardı. Ben böyle ergenliğimde bir iki gittim falan ama yani berbat. berbattı. Şimdiki gibi böyle franchise bir sürü böyle spor salonları var ya birkaç tane. Ve hani eli yüzü düzgün bir şekilde erişim sağlanabiliyor onlara. O yüzden hani yoktu o kültür. Biz anca ye, onu da ye, bunu da ye, hamur işi ye, bunu ye. Hele bir de doğuluysan yağlı ye, salçalı ye, soğanlı ye, Sonra da mecali kalmıyor insanın. Belki çok öyle deli gibi kilo almamış olsan da o şeye, kültüre giremiyorsun. Ben yıllardır hep böyle şeyim işte yani bir şekilde hani spor yapayım falan filan ama işte canla başla yapmak gerekiyor. Onu bir hayat rutini haline getirmek gerekiyor falan filan. Aman hafif bana ne be. Neyse kısa bir ara, hemen ardından pişmanım diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada okuyayım da bir rahatla artık, yoksa engelleyeceğim birazdan seni. Belçika'dan sevgili Mehmet, seni tanıdığıma pişmanım diye böyle bir sürü gülücük olan şaka yapmış. Mesajı bana 38 kere göndermiş. Hala daha kopyalayıp yapıştırıyor. Sevgili Mehmet, çok güldüm. Teşekkür ediyorum. Engelleyeceğim, az kaldı, yazma.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçen! Geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa, şunu yaptığım için ya da şunu yapmadığım için pişmanım diyebileceğiniz her türlü hayat tecrübelerinizle alakalı 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 98 80.

0: Manifest.
1: Fon müziği yapacağım, korkmayın, çalmıyorum. Tamam tamam, yazmayın hemen, tamam. Kimler kimler nerelerde? Vallahi onca zaman sonra ben de ilk kez mesaj yolluyorum sana Doğancan. Her sabah asık yüzümü güldürdüğün için kralsın be demiş Leyla. Ay sağ ol. Eşimin yengemle... Ne? Eşimin yengemle adı çıkıp ona güvenip evlendiğime devam ettiğim için çok pişmanım. Sonra da beni aldattı pislik diye bir hanımefendi mesaj oldu. Anlamadım, bir dakika. Senin eşin yengenle mi berabermiş? Güne ev... Başımıza taş yağacak. Aşkı memnu işte. Antalya'dan Atakan yazmış. 2008-2009 gibi birkaç arkadaş rap yapıyorduk. O zamanlar bol giyinenlere uzaylı gibi bakıldığı bir dönemdi. Birkaç sene kovaladıktan sonra bıraktık ve uzaylı...

uzaklaştık bu işten. En azından üretimden uzaklaştık. Şimdi çok pişmanım. Nereden bilirdim ki rapçiler milyonluk villalarda oturacak diyen Atakan. Yani varsa hala hevesin yap. Kim tutan kim? Bir de artık eskisi gibi değil. Eskiden millet un kapanında yatıyormuş plakçıların önünde. Şimdi yapıyorsun, atıyorsun YouTube'a. Artık rastgele. Okul yolunda dinliyoruz demiş Ayşegül ve Elif. Günaydın. İstanbul'dayım. Vallahi her şeyini çok özlemişim. Şükürler olsun diyen Nurcan yazmış. Neyin? Benim değil herhalde. İstanbul'un mu? Ha, İstanbul'da değil miydim bir süredir? Eski iş yerimde şoför olarak çalışırken sırf ara personeliz diye hafta tatilinde boya badana yapılan kuruma temizliğe eksiksiz geleceksiniz diye mesaj almıştık müdürümüzden. O zaman şehir dışındayım, önden söyleseydiniz gitmezdim dedim. Şu an olsa benim iş tanımımda böyle bir şey yok derdim. Demediğim için pişmanım ama yalan söylemek istemediğim için babamı aradım, beni Bursa'ya söyleşiye götürür müsün demiştim ve sana gelmiştik hatta o zaman diyen Derda. Ha. İşte bazı işverenler ne yazık ki etinden kemiğinden hiç aslında onun işi olmayan işler üzerinden ihalelerle kendince böyle işte akıllılık yaptığını zannediyor da bu da hak yemektir. Bu da yani suistimal etmektir.

0: Alo, günaydın Doğancan.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
0: Türkay ben.
1: Hoş geldin. Aa, Türkay. Değil mi?
0: Evet.
1: Sen
0: evet,
1: bağlandın evet. Yayına, hatırlıyorum.
0: Bağlandım ama çok uzun zaman oldu gene.
1: Hatta ben de şunu söylemiştim. Benim ilkokulda...
0: arkadaşım vardı.
1: Evet, birinci sınıfta Türkay diye bir arkadaşım vardı. İlan vermiştik, bulsun beni diye, çıkmadı ortaya.
0: Hala çıkmadı.
1: Yok valla, ne oldu acaba çocuk? Bak yine aklıma getirdin. Türkay, nereden arıyordun? Ne iş yapıyordun, hatırlayalım.
0: İstanbul'dan arıyorum. Bir firmada yetkili servis sahibiyim.
1: Ne firması bu?
0: Isıtma, soğutma.
1: Aa, klima mı?
0: Evet.
1: Bir şey soracağım. Bana bir şey lazımdı. Bir şey sormam lazım. Şimdi benim
0: tamam.
1: Benim bu dairenin dışına takılıyor ya klima, motoru mu
0: evet.
1: deniyor ona? He. Onun hortumu bir yere bağlı değil. Böyle havada sallanıyor. Ben de dördüncü katta oturuyorum. Klimayı açtığımda aşağı pıt pıt pıt su damlıyor. Bizim apartman grubundan da komşu yazmış. Çiçeklerim mahvoldu. Evinizle geçiyor. Ben de bu sıcakta açamıyorum komşu şikayet etmesin diye. O klimanın hortumunu da ben çevirip balkona uzattırmak istemiyorum. Kötü görüntü olacak diye.
0: Aşağıya kadar uzamaz mı?
1: Dördüncü kattan.
0: Yani dördüncü kattan uzar. Problem olmaz.
1: Aşağı hortum mu o kadar şey yapacağım? Oluyor mu?
0: Yani olur problem olmaz.
1: Ama kimse öyle bir şey yapmamış. Herkesinki bir yere bağlı. Benim niye böyle aşağı doğru sallanıyor ya?
0: Gelip bakmamız lazım.
1: Neredesin sen? İstanbul'da mısın?
0: İstanbul'dayım. Şişli'deyiz.
1: Aa, dur Türkay, numaranı alayım.
0: Yok, ben değil, arayabilirim.
1: Benim o hortum kıble, onu bir halletmemiz lazım.
0: Halledeceğiz.
1: Nedir acaba pişmanım dediğin şey?
0: Ya ben şimdi 36 yaşındayım. Keşke daha önceden baba olsaydım. Şimdi eşim 3 aylık hamile. Birazcık geç kalmışız gibi düşünüyorum yani bu konuda.
1: Yo, neden? Yani çünkü şu yüzden neden diyorum. Tabii ki şeyi hesaplıyorsun şu an değil mi? Atıyorum çocuk 20 yaşına geldiğinde aynen. Ben olacağım artık 60'a yakın bir yerlerde.
0: İşte önümüzde de şeyler çıkıyor şimdi böyle işte. Yok 2000 bilmem kaçta ilkokula gidecek, 2037'de ilkokuluna gidecek, ilk şuna gidecek filan derken.
1: Ama ben şeye çok inanıyorum be Türkay. İşte doğru zaman, işte ne bileyim, hani belki de senin de kendini buna hazır hissetmen vesaire falan filan gibi, yani var her şeyin bir sebebi. O yüzden
0: var.
1: 36 da çok geç bir yaş değil, benim asabım bozma. Ben hala daha evleneceğim de olursa çocuğum olacak da.
0: Ya numaramı aldıysan biz şimdi perşembe günü bir de cinsiyetini öğreneceğiz. Öyle herkesten video istiyoruz.
1: Senin peki şimdiden bir isim hayalin var mı? Kız olursa, erkek
0: var.
1: Olursa ne?
0: Erkek olursa Zeyn Türkay istiyor. Kız olursa da Linay.
1: Zeyn Türkay. Kendi adını aynen. Koyacaksın.
0: Öyle istiyor eşim.
1: Zeyn kız ne? Olursa... Zeyn ne?
0: Kenan Sofuloğlu'nun çocuğuna da Zeyn ya.
1: Senin kütük nere peki?
0: Edirne.
1: Kız dedin, ne olsun kız ismi?
0: Linay.
1: Güzel. Ben ne bileyim yani, koysanız da Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Zeynep.
0: Ya işte 2026'dayız ya.
1: Zeynep. Herkes illa bir süper kahraman adı koyacak.
0: Ama Linay diğer eşimin dükkanının ismi, ondan dolayı. İsimlerimizin birleşiminden dolayı.
1: Hadi bakalım inşallah. Sağlıkla gelsin. Güzel haberlerinizi de alalım. Sağ ol Türkay.
0: Sen de video çekecek misin cinsiyet içimize?
1: Ben ne videosu çekeceğim?
0: Ya böyle işte kız size diyorum. Ben Doğancan, çocuğun dayısıyım. Herkese dakika alıyorsun sen. Gazete alıyorsun.
1: Ya Türkay, beni karıştırmayın ya. Ama ben içimden geçeni söyleyeyim. Ben erkek hissediyorum.
0: Erkek hissediyorsun.
1: Hadi bakalım. Zeyn geliyor.
0: Tamam. Cuma günü o zaman sana yazacağım diye.
1: Tamam de. Yaz peki. Hadi tamam. Gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı pişmanım diyebileceğiniz ne varsa, şu konuda şunu yaptığım için pişmanım ya da şunu yapmadığım için pişmanım. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Reklama gitmeden bir telefon daha alalım bakalım, ama böyle fayda sağlayacak yorumlar bekliyorum, olur mu? Hakikaten diyelim biz de dinlerken.

Evet, tabii ki Türk toplumunun yargısı hemen mesajlarıyla kendini gösterdi. Ay bir de bu çıktı ya, koca koca adamın eli uğraştı, şeye bak, yok şunu hissediyorum, yok dayısıyım, yok bilmem ne, sağlıklı olsun diye mesaj. E tabii canım, aman arkadaşlar, tatlı heyecanlar bunlar. Şimdi bu cinsiyet partileri vesaire falan, bunlara da çok laf ediliyor ya. Yani kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Bize ne, size ne, sen yapma. Sana doğru değilse, seni ilgilendirmiyorsa yapan ve bu konuyla ilgili böyle hani vesile oluyor, sevdikleriyle mutluluğunu paylaşıyor diye. Sen niye rahatsız oluyorsun yani, ama... Ha bu arada bence de abartılı. Büyük konuşmayayım, ben de öyle işlere girmem diyorum da yani yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Serkan ben, Bursa'dan.
1: Hoş geldin Serkan. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
0: Ben memurum.
1: Çok düşündün.
0: Evet. Sadece ayrıntı vereyim mi diye düşündüm ama sonra gereksiz olacağını düşündüm.
1: Kurcalamamamız gereken bir alan mı?
0: Evet.
1: Devlet idaresinde bir şey mi yoksa?
0: Devlet idaresi.
1: Polis.
0: Evet.
1: Ay ne sanki, Allah Allah Allah. Siz yok, öyle... Ama bu gizemi yaratınca sanki yani bilmememiz gereken bir gizli bilgin var, ağzından kaçar diye korkuyorsun gibi hissediyorum.
0: Evet evet evet öyle.
1: Ha. Ne? Hangi şube? Şeyi söyle bari, yani tam olarak hususi spesifik olarak biz şunun peşindeyiz, şu işlerle uğraşıyoruz dediğin ne?
0: Yani şöyle, mevcut şu an bulunduğum ilden başka bir ile gitmek zorunda olduğum bir iş diyeyim. Yoldayım şu an Karacabey tarafta. Ha. Her zamanki gibi yine sabah seni dinliyordum, arayayım dedim.
1: Abi eyvallah. Çünkü itten kopuktan şerefsizden uzak, kolaylıklar diliyorum sana. Ayağınıza taş değmesin. Peki bugün pişmanlıklarımızdan konuşuyoruz. Nedir acaba pişmanlığın?
0: Evet, zaten çok büyük bir pişmanlığım olduğu için ısrarla aramak istedim.
1: Hayır mı?
0: Şöyle, yaklaşık 20 senedir çalışıyorum. Ve mevcut dönemde şu zamanda gerçekten maaşlı çalışarak hiçbir şey yapılamayacağını maalesef 40 yaşından sonra öğrendim.
1: Evet, ama eskiden böyle değildi. Eskiden özellikle mesela değildi. Memur olmak çok avantajlı ve hani saygı duyulan, elbette yine tabii ki memuriyet saygı değer bir alan ama memur olmanın avantajları vardı. İşte çift maaşı vardı, falanı vardı. Hani birisi memur olduğu zaman evini de alabilirdi, arabasını da. Hani çok lüks olmamakla beraber işte atıyorum Çınarcık'ta belli bir seneden sonra bir yazlık alabiliyordu falan gibi. Ama şimdi ayın sonunu bırak, ayın 12'si biraz zor geliyor bu devirde. Artık biraz hakikaten biraz böyle hani ticaretle ilgilenip bir şekilde anca bir şeylerin sahibi olabiliyorsun. Eskiden de kolay değildi ev araba alabilmek, şimdi imkansıza yaklaştı neredeyse.
0: Evet. Ya, ticaret yapacak yeteneğimiz yoktu belki. Çünkü ailede de ticarette uğraşan olmadığı için o şekilde büyütülmedik. Ama en büyük pişmanlığım elime para geçmeye başladığı an itibariyle bir yatırım yapmamış olmak.
1: Çünkü hep böyle devam edecek, hallederiz, alırız falan diye düşünüyordun. Evler o zaman 250 bin lira, 300 bin lirayken alırız ya diyordun. Şimdi haydi haydarin narin narin narin narin.
0: En azından hanımın zorlamasıyla evimizi, arabamızı aldık ama tabii bahsettiğim şey ekonomik özgürlük. Sadece barınma ve ulaşım ihtiyacını karşılamak değil.
1: Doğru.
0: Mesela aynı dönemlerde işe başladığımız arkadaşlardan yatırım bilinci olan arkadaşlarım var. Onlar şu an pasif gelirleriyle benim aktif gelirimin çok üzerinde bir konforları var. Hmm. O yüzden hem pişmanlığımı dile getirip aynı zamanda genç arkadaşlara da yatırım yapma bilincinin oturmasını temenni ediyorum.
1: Çarçur etmeyin ama sen de iyi şükür yani ev araba almışsın, tamam da artık yani. Millet aç. Tapuyu göstersen bu ne der insanlar? Evin var senin.
0: Bunlar zorunlu ihtiyaçlar ama yatırım değil.
1: Artık öyle değil ama artık bunlar lüks. Yani bir ev sahibi olabilmek bu dönemde hiç kolay bir şey değil. Yani
0: yeni nesil için daha da zor.
1: 5 milyon 6 milyon dediğim para, hani ortalama bir ev için söylüyorum. Baktığında eğer İstanbul'da özellikle iyi bir muhitteyse 10 milyona yakın fiyatlardan bahsediyoruz. Bu paralar eskiden böyle yılbaşında büyük ikramiye olarak çıkan paralardı. Şimdi hani kıçı kırık, mutfak dolabı yamuk evlere verilen paralar.
0: Maalesef.
1: Evet, peki abi. Allah selamet versin. Kolaylıklar diliyorum. Bütün birimlerin dikkatini. Bütün birimlerin dikkatini. Tamam. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı: şuna çok pişmanım çünkü diyebileceğiniz ne varsa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için Karnaval'ı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Aman'ım diyebileceğiniz ne varsa, herkes kendi hayat tecrübeleri üzerinden hadi bakalım şunu yaptığım için ya da şunu yapmadığım için pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın 0531 785 90 80. Buradan da gelen mesajlara önce hızlıca bir göz atalım. Neydi bu? Neydi bu? He? Kılarmışlar. Bildiniz değil mi hemen?

En büyük pişmanlığım yanlış hayallere sahip olmak değil. Beni mutsuz eden bir hayata, değiştirebileceğime inandığım halde çok uzun süre sessiz kalmış olmak diyen sevgili Gizem, günaydın. Bana gül verene gül bahçesi sunduğum için pişmanım. Çünkü gülün hakkı yine güldür diyen sevgili Ayşe. Değil mi? Alma verme dengesi diyoruz o zaman. Doğancan, sen İstanbul'da satılık ev ilanlarına falan bakmayalı uzun zaman oldu herhalde. Sinop'ta bile o paralara ev yok diyen Samet. Ha, 4-5 milyonlardan ama nerede olduğuna bağlı ya.

Zehra diyor ki bundan 3 yıl önce çok güzel bir firmada çalışırken bir arkadaşımı aldırdım işe. Bir süre sonra her işe burnunu sokup diğer arkadaşlarımızın etlisine sütlüsüne karışmaya başladı. Günün sonunda ikimizi de işten çıkardılar. Sanırım en büyük pişmanlığım bu demiş. İşte birine bu anlamda da kefil olurken iyi düşünmek lazım. Ben de yaşadım onu. Bazı insanlar çünkü ya onu mahcup etmemeliyim gibi bir yerden değil de o farklı bakış açılarıyla yaklaşıyor meseleye.

Kılı ağarmış dediğinde buradakilerin çoğunun sakalı veya saçı olarak anladığına yemin edebilirim ama ispatlayamam diyen biri ol. Evet. Demek ki senin doğru. Yerlerde ağıran türlü kılların var. Bak beni de gaza getiriyorsunuz. Alo. Teşekkürler Türkiye. Hemen başka bir telefon alalım. Bugün yayında pişmanım dediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Şunu yaptığıma ya da şunu yapmadığıma çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Konya'dan Kübra ben.
0: Hoş geldin Kübra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Direksiyon eğitmeniyim.
0: Ha, güzel. Ne güzel.
1: Evet.
0: Nedir acaba senin pişmanlığın direksiyon eğitmenliği?
1: Bir bu işi nereden bulaştığımı bilmiyorum.
0: Zor ve sabır isteyen bir iş çünkü gerçekten.
1: Çok fazla, çok fazla. İkincisi de eşimle beraber bir pişmanlığımızı söyleyeyim sana. Eşimin ailesiyle biraz daha mesafeli kalabilirdik. Biraz fazla canımız yandı, fazla bir sabrımız sınandı.
0: Eşinle beraber fikriniz mi bu?
1: Evet, beraber.
0: O da mı kendi ailesine mesafe koymadığı için şu an mutsuz?
1: Yani koyduk, biraz geç oldu. Keşke daha erken, yani mesafe derken daha tavrımızı, daha hani bir şeyler yapılırken.
0: Ne oldu da ne yaptılar ki yani mesela, nedir bu? Hani artık o da kendi ailesine karşı bunu düşünebileceği ne yaşadı?
1: Ya birçok şey yaşadık ama en sonki olayı mı anlatayım?
0: Anlatacaksın. Ne oldu?
1: En son Ramazan bayramında bir olay yaşadık. Bayramdan hemen, bayram arifesiyim. Eşimin anneannesi, anneannemiz var bir de. Anneannesini çok, anneanne büyütmüş zaten eşimi. Anneannesine fazla düşkün. Bir telefon geliyor köyden. Biz de başka şehirde oturuyoruz tabii ki. Diyor ki anneannenizin pek keyfi yok. Bayağı da yaşı var zaten. Diyor ki isterseniz hani bir bayram görür mü görmez mi belli değil. Hani siz bilirsiniz deyip bir telefon kapanıyor. Bayrama birkaç gün var.
0: Tamam.
1: Eşim tabii duramıyor. Biz işlerimizden izin alıyoruz apar topar. Hani daha bayramdan önce biz apar topar yola çıkıyoruz. Yol dediğim en az 5-6 saat, belki 7 saatlik yol.
0: Tamam.
1: Biz gidiyoruz, bakıyoruz. Anneannemiz hani öyle bir, o kadar ciddi bir hali yok. Evet, yaşlı verdi, biraz kulakları ağırlaştı falan filan ama öyle bir hali yok. Dedik ki herhalde bizi bayramda görmek istedi. Böyle bir bahane buldu.
0: Evet.
1: Tamam, eyvallah, sıkıntı yok. Dedik ki madem gelmişken bayramı geçirelim, anneannemizin evinde geçirelim.
0: Tamam.
1: Daha sonra geldiğimiz akşam anneannemizin bir çanta para, bildiğiniz bir çanta para önümüze koyuyor. Diyor ki bunu, diyor, benim anneannenin kendi annesinden kalan mirasmış bu. Diyor ki bunu bana say, diyor.
0: Tamam.
1: Bir saniye, hemen devam ediyorum. Daha sonra biz parayı sayıyoruz, diyor ki bu bize işte kardeşlerinden, diyor, bana kalan pay, diyor, bankaya yattı, diyor, bunu bir say, diyor, sonra bankaya tekrar yatıracağız, diyor. Anneanne, biz bunu sayıyoruz, aşağı yukarı bir 300 bin civarı bir para çıkıyor.
0: Tamam.
1: Diyor ki sonra şimdi anneannenin okuma yazması da yok, cahil, nereden anlarız doğru mu para? Anneannenin küçük kardeş, teyzemiz var, onu arıyor, diyor ki hani size ne kadar yattı? Diyor ki 580 bin lira para yattı. Her birimize, bankaya, kendi hesabına 580 bin lira para yattı.
0: İhale size mi kaldı? Bunlar para mı çaldılar mı dediler yoksa?
1: Aynen öyle. Nasıl olursa ona oraya geliyor. Aynen öyle. Daha sonra artı bunun içine bir 65 bin lira da anneannenin oğlan kardeşine verilmesi gereken bir para varmış. Onu da ayırdığımızda aşağı yukarı bir 250 bin lira kadar bir para kalıyor. Neredeyse yarısı. Yarısından daha azı.
0: Tamam.
1: Ondan sonra neyse biz ayarladık, kalan parayı da hesaba yatırdık. Orada daha doğrusu hesap şeyini çıkardık.
0: Dökümünü, tamam.
1: Dökümünü, aynen, aklıma gelmedi. Dökümü çıkardığımızda eşimin kız kardeşinin hesabından gittiği, onun oradan çektiği, hangi bankadan, hangi şeyden çektiği hepsi çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani görümcem çekiyor bu paraları. O getiren de oymuş zaten. Onu da oradan öğrendik. Sonra neyse, ben çok uzatmak istemiyorum.
0: O mu vermemiş hepsini paranın?
1: Aynen, o vermemiş.
0: Ama senin kaynanan da size, sana mı laf ediyor?
1: Eşime, bana değil.
0: Kendi oğluna.
1: Evet. Sonra eşim bu olaya çok sinirlendi ve biz bunu anneanneye anlatmaya çalıştık. Hiçbir şekilde anneanne anlamak istemedi. Oralı olmadı. Neyse, biz dedik ki işte bu senin oğlan kardeşine vereceğin para. Bu da işte eldeki para, bunu bankaya yatırız. Bunu da dedik bayramda gelince ver. Eşim çok sinirlendi, dedi ki ben durmak istemiyorum. Biz döndük.
0: Sen de iyi ki anlatmak istemiyordun ha. Yani tamam, nereye bağlandı? Şu an herkes birbirine küstü.
1: Zaten küsüz. Zaten küs konusunda. Bayram sonu bu parayı verecek olan anneannenin oğlan kardeşinin oğlu eşimi arıyor. Diyor ki anneannenden para almaya gittik. Parayı senin aldığını söyledi. Paramızı bize ver. Annesine gidiyor. Annesi de aynı şeyi söylemiş. Demiş ki işte o parayı benim oğluma yedirmeyi çok sever. Ona vermiştir parayı. O bilir demiş. O da oradan sıyrılıyor.
0: Peki paranın tamamı mı yok şu anda?
1: Hayır hayır.
0: Onların alacağı pay.
1: Verilecek bir 65 bin lira gibi bir para.
0: Nene kesin o yüklüğün arasına sakladı o parayı. Kimseye vermiyor.
1: Hiç bilmiyoruz. Bir daha o günden sonra biz de gitmedik. Konuşmadık da, çünkü ağır bir şey. İnsan öz çocuğuna da bunu yapmaz.
0: Tatsız.
1: Zaten bundan önce de yıllardır böyle bir soğukluk, böyle bir mal mülk muhabbeti.
0: Yani sen yine de bence Kübra, yani eşinin sonuçta aklı bu konulara eriyor. Günün sonunda o onun ailesiyle alakalı bir durum. Sen kötü kesinlikle olma. Yani sen de gidip senin anan da gelip de bilmem ne demedi mi bize falan diye. Hani ortalığı karıştırandan ziyade en azından hani yatıştırmaya çalışmak da değil belki. Yorumsuz kal bence. O onun ailesiyle alakalı bir sorun. Sonra ihale sana kalır çünkü. O Kübra var ya, o Kübra. Parmağında oynatıyor bizim oğlanı falana gelir çünkü mesela.
1: Vallahi öyle.
0: Bırak kendileri çözsün. Neyse tamam, şu muhabbet yüzünden haber bayağı gecikti. Geçmiş olsun bacım. Herkes kendi evinde iyi olsun diyor. Sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ondan sonra...
2: O seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 9.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, devam eden müzakerelere ilişkin, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım, dedi. Trump, Tahran yönetiminin uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İran'sa teknik müzakerelere başlamak için şartlarını sundu. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 12. yargı paketi taslağında yer alan düzenlemeler AK Parti'nin meclise sunduğu teklif metnine girmedi. Teklif 59 maddeden 29 maddeye düştü. Instagram, X ve TikTok'a TC kimlik numarasıyla girme zorunluluğu teklif metnine alınmadı. Boşanma ve nafaka sisteminde değişiklik öngören hükümler de teklif dışında bırakıldı. Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan uçağın lastiği patladı, 186 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün mecliste grup toplantısında konuşma kararı aldı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer, göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi MYK'da Yeşiltaş'ı görevden almıştı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesi kent genelinde 13 günlük gösteri yürüyüşü ve eylem yasağı ilan edildi. Taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyetlerine karşı Ankara'da başlattıkları açlık grevini yaklaşık 2 haftadır sürdüren öğretmenlere Uluslararası Sendikal Hareket'ten destek geldi. Dünya Sendikalar Federasyonu dayanışma mesajı yayımladı. 81 ildeki başsavcılıklara organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildi. Silifke Belediyesi'ne operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Kayseri'de 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları durumu haber yapmaya gelen gazeteciler duvara saldırarak tehdit etti. 10 aylık bebek itfaiyenin camı kırmasıyla kurtarıldı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarını kırarken Fransa'da aralarında sıcak araçta bırakılan iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de Starmer'ın istifasının ardından Manchester'ın eski belediye başkanı İngiltere Başbakanlığı için en favori isim olarak öne çıkıyor. Akdeniz'in en turistik adalarından Santorini'de belediye otobüsleri grev eylemine başladı. Karar sebebiyle bazı kurbaziyerler yolcularını adaya çıkarmama kararı aldı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virgülü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
2: Evet, yayın başında çaldığım için birçok dinleyicim yeter da diye mesaj yollamış. Arkadaşlar, belki yeni açanlar vardır radyoyu.
0: Bugünün yayın konu başlığı, pişmanım diyebileceğiniz ne varsa.
2: Kimse de demiyor ya zaten yoğurdum ekşi diye.
0: Bugün dürüst bir şekilde arkadaşlar, ben zamanında şunu şunu yaptığım için çok pişmanım ya da şunu yapmadığım için pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler buyursunlar WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirler. 0531 785 9080 WhatsApp hattımız. Canlı yayın telefon numaram da 212 368 62 12. Haydi bunu da bilin bakayım, bu neydi? Bak, bunu bulamazsınız gerçekten. Şazam kullanan şeydir. Tam bir şey diyecektim. Haydi Allah aşkına. Müzik bilginizi şu anda ölçüyorum. Bu şarkı ne? Buradan bulamazsınız. Bakayım bir kişi bulabilecek mi? Evet, şu an sallıyor birçok kişi. Hiç alakasız şeyler görüyor.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ben Hamza.
1: Hoş geldin Hamza. Tanıyalım. Nereden arıyorsun?
0: İstanbul'dan arıyorum. Yaklaşık bir sene önce aramıştım.
1: Aa, hatırladım. Ne iş yapıyordun?
0: Atık yönetimi yapıyorum.
1: Tamam, atıkçı Hamza. İyi, kolay gelsin. Bugün pişmanlıklarımızdan bahsediyoruz. Nedir acaba?
0: Ya ben yurt dışında okudum. Yurt dışında keşke dillerini daha iyi öğrenseydim. Buna çok pişmanım.
1: Neredeydin?
0: Pakistan'da okudum.
1: Evet. Dillerini öğrenseydim dediğin orayla bağlantılı yani iş yapabilirim anlamında mı?
0: Yok, yine yapıyorum. Orayla bağlantılı aslında.
1: Tamam.
0: Ama oranın kendi yerel bir dili vardı. Onu öğrenmeyi çok isterdim.
1: Tam onu diyecektim. Bilmiyorum ben Pakistan'da nece konuşuluyor. Hakikaten Arapça Marapça Hintçe değil.
0: Yok. Hintçe'nin bir farklısı, Urduca diyorlar.
1: Ha.
0: Evet.
1: Hintçe
0: ile aynı. Yani birkaç kelime farklı sadece.
1: Onu öğrenmedin diye üzüldün ha?
0: Yok, öğrendim ama böyle daha iyi öğrenebilirdim yani onu.
1: Ne yapacaksın?
0: O bana ya büyük fırsatlar getirirdi. O şekilde düşünüyorum.
1: İş sebebiyle anladığım kadarıyla. Hani
0: İş sebebiyle akademik alanda olurdu. Yani
1: Allah Allah, ben mi cahilim acaba? Ne bileyim, Pakistan dilini çok iyi bildiğinde akademik anlamda ne?
0: Çok Urdu dili ve edebiyatı diye bölümlerde şu anda insan bulamıyorlar bu Urduca'yı yazabilen, konuşabilen ve okuyabileni.
1: Ya tabii ben çok böyle yüzeysel bir yerden baktığım için şimdi gördüğümüz birçok videolardan dolayı bunları söylüyorum. Elbette baktığımız zaman mesela uyduruyorum, İran kültürü o kadar geniş ve o kadar zengin, geçmişe dönük baktığımız zaman o kadar büyük sanat eserleri bırakmış ki aslında bütün dünyaya. Fakat işte böyle şey, anlık birçok şey üzerinden değerlendirince tabii ben şimdi ne bileyim, bir insan niye Pakistan dili öğrenmeye heves etsin diye düşünüyorum ama dediğin doğru tabii ki. Yani sakla samanı ayırmak lazım.
0: Bu, oraya gitmesem belki aklına gelmez. Ya atıyorum, kim öğrenmek ister ki der. Ama 6 yıl orada kalınca diyorsun ya keşke öğrenseydim. 6 yıl kaldım, emek verdim.
1: İyi.
0: Bir doğru pişmanlığım var yani.
1: Anladım, peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz Hamza.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Ya ne bileyim yani. Hiç benle konuşulmayacak konular ha bunlar. Vallahi. Yani neyse, tamam. Bugünün yayın konu başlığı: pişmanım diyebileceğiniz ne var ne yoksa. Hadi bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12. Doğanca.

0: Bugünün yayın konu başlığı. Dur bir şeye bakıyorum da bir yandan. Pişmanım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan yazın 531 785 90 80. Pakistan dilini öğrenince WhatsApp'tan bizi anlık görüntülü arayacak galiba demiş Hasan. Evet. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum var da adamın şimdi bildiği bir şey var ki bunları söylüyor. Biz de şimdi böyle cahil cahil konuşmayalım arkadaşlar, yeter. Alo. Alo.
1: Konuyla ilgili çok fazla yorum var.
0: Kapatıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar telefon kulakta beklemeniz lazım çünkü ben lönk diye yayını alıyorum. Ön görüşme yapmıyoruz, haberiniz olsun. Ayakkabıcılık mesleğini seçtiğim için çok pişmanım. Meslektaşlarım beni anlar diyor İzmir'den Zafer. Neden? Ayakkabı üretiminden mi bahsediyorsun? Evet, yani zanaat yorucu ve külfetli, bir de ustalık gerektiren bir iş eğer öyleyse. Hatice yazmış. Doğancan telefonu kapattıktan sonra verdiğin tepkiler şaka mısın ya? Çok gülüyorum.
2: Şaka mısın yoksa manyak mısın? Bu sesle falan filan yankılansın. Alo?
0: Tamam hadi son kez deniyorum yoksa reklama gideceğim. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Şanlıurfa'dan Yeşim.
0: Hoş geldin. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım Yeşim.
3: Aldım.
0: Tamam, tanıyalım, ne iş
3: hemen
0: yaparsın?
3: Hemen bağlanabileceğimi düşünememiştim.
0: Ya diyorum işte şah diye alıyorum.
3: Aynen öyle oldu.
0: Ne iş yaparsın Yeşim?
3: İngilizce öğretmeniyim.
0: İngilizce?
3: Evet.
0: Güzel. Peki Urfalı mıydın zaten yoksa oraya atandın mı?
3: Evet Urfalıydım.
0: Ne güzel.
3: Burada da görev yapıyorum şu an kendi memleketimde.
0: Neden İngilizce? Öyle. Var mı özel bir sebebi?
3: Yani aslında tamamen bir bölümünü süper liseyi kazanınca İngilizce öğretmenimle tanışınca başladı. Hmm. Hani gerçekten bir öğretmen... dokunduruyor ya insana böyle hayatında. Onu yaşamış oldum.
0: Evet doğru.
3: Hem onu sevmem hem o derse şey yapmam, ilgi duymam. Tabii hazırlık da okumam çok etkili oldu. Hmm.
0: Evet o da gerçekten yani sevdiğin öğretmenin ilgi alanına sen de böyle hani ona yaranmak için biraz daha asılınca hakikaten o bir şey oluyor. Senin için bir ideal oluyor.
3: Öyle.
0: Güzelmiş. Peki bugün pişmanlıklarımızı anlatıyoruz. Sende ne var?
3: Ya aslında pişmanlıktan ziyade şöyle, ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudum İngilizce öğretmenliğini. Çok da güzel bir yerde okudum hani Eskişehir olarak. Hmm. Çok böyle hayatıma güzel tecrübeler kattı. Ama hani böyle şey, böyle mezun olduktan sonra ya da böyle tatillere falan gidince şey dedim. Acaba böyle tatil yerlerinde mi okusaydım? Hani bir Antalya'da, bir Muğla'da mı okusaydım diye düşündüm. Hani böyle daha çalışma imkanı, daha böyle... bilimi daha kullanabileceğim yer. Eskişehir'den okuduğum için pişman olmadım o dönem. Çok güzel bir yerde okuduğumu her zaman söyledim. Hatta öğrencilerime de bunu tavsiye ettim ama.
0: Eskişehir güzel tabii. Bir de hani öğrenci şehri de denir ya zaten Eskişehir'e. O anlamda ben mesela arkadaşlık anlamında keyifli geçmiştir diye düşünüyorum senin için.
3: Arkadaşlık anlamında çok keyifli geçti. Okul anlamında da çok keyifli geçti.
0: Evet.
3: Sadece bölümüm
0: anladım.
3: Anlamında.
0: Geliştirme anlamında. Peki Burak yazmış, diyor ki Urfa şivesiyle İngilizce konuşabiliyor mu hanımefendi yazmış. Denedin mi hiç?
3: Hiç denemedim
0: ama yani. Hele bir dene Allah aşkına. Şey hani bugün hava çok güzel, keyfimiz gayet yerinde. Hepinize harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Urfa şivesiyle İngilizce söyle.
3: Yani dil sınıfım vardı. Özellikle dil sınıfımda öğrenciler bunu şey yapıyorlardı. Aksandan ziyade hani böyle boğazdan gelerek konuşuyorlardı. Ha var ya hoca falan. Hani onlar çok eğlenceli oluyordu.
0: Evet.
3: Yani dil sınıfında da bu tür atışmalar.

0: Canınız yıllara. Hadi gelsin sabah
1: çok
0: enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Şanlıurfa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
4: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Şunu şunu yaptığım için ya da şunu yapmadığım için çok pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp hattımızdan da bir mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80. Dileyenler bu numaradan da yayına dahil olabilir. Şimdi bu melodi başlayınca zaten hepiniz biliyorsunuz. Hüdayda'dan garalım Hüdayda. Ve aslında bir sürü işte Bursa güvendesi, Söğüdün erenleri, benim çok sevdiğim bir türküdür. Havada durna sesi gelir. O kadar güzel bir türküdür ki. Ya da ne bileyim misket havası, güvercin uçuverdi gibi aslında sayabileceğimiz işte Ankara zeybeği, Balıkesir zeybeği böyle Türk halk müziğine çok büyük eserler bırakmış bir isim. Hayatını kaybetti Yücel Paşmakçı Hoca. 1954'te İstanbul Radyosu'nda göreve başlayan ve ne yazık ki önceki gün hayatını kaybedip dün son yolculuğuna uğurlanan Yücel Paşmakçı'yı da anmak isterim. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Halk müziğimize bu kadar özel ve kıymetli eserler bırakmış bir ismi de saygıyla anmadan geçmek olmazdı. Mekanı cennet olsun. Ve Kubat'ı da bize çok daha fazla tanıtan işte o eserden hadi bir kuple dinletelim.

şunu bilmek insanı biraz da üzüyor bu arada. Evet, her dönemin çok kıymetli isimleri var ama bazı isimler var, onların tekrarı yok. Yücel Paşmakçı Hoca da onlardan bir tanesi. Yani halk müziğine böyle eserler bırakan olabilecek mi artık?

her salı günü olduğu üzere an itibariyle karnaval uygulamamızda bir yarışma var şu anda. Eğer karnaval telefonlarınızda yüklü değilse hemen indirin ücretsiz bir şekilde. Uygulamayı açtıktan 3-5 saniye sonra ekranda belirecek olan soruların en hızlı cevabını verenler arasından ilk 3 kişi bizden hediyeler kazanıyor, haberiniz olsun. Yapmanız gereken tek şey karnaval uygulamasını indirmek. Uygulamayı indiriyorsunuz, açıyorsunuz. Eğer zaten yüklüyse açın uygulamayı. Ve ekranda belirecek olan soruların en hızlı cevabını veren ilk 3 kişi bizden 5000 TL değerinde Boyner hediye çeki kazanıyor. Yani 5'er bin, toplam 15 bin lira dağıtıyoruz. Buyursunlar, karnaval uygulamamızda 5 dakikanız var. 5 dakika içinde girenler görecek. Haydi rastgele bir telefon bağlantısı da alalım. Bugün şuna şuna çok pişmanım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Düğünümde altınlarımı kaynanama verdiğim için çok pişmanım diyen Didem. Artık olan oldu, geçmiş olsun canım.

Bence'm bu türküyü dinleyince eski düğünler geldi aklıma. Şimdikiler hele ki erken yaşta evlenip düğün yapıyorlarsa çocuk parkı gibi uyduruk uyduruk şarkılarla eğleniyorlar demiş. Doğru Seren. Bizim kültürümüzdür bu ya.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın, ben Melek.
1: Hoş geldin Melek. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
0: Ben Erzurum'dan arıyorum. 6 ay önce de aramıştım.
1: Hoş geldin Melek. En sevdiğim türkülerden biri de Erzurum yaylası ya. Çok severim. Ne iş yaparsın, tanıyalım?
0: Ben ev hanımıyım. Üç kızım var.
1: Oh maşallah, Allah başlasın. Nedir acaba Allah senin pişmanım dediğin şey?
0: Vallahi çok pişmanım Doğancan. Pandemide açıktan okumadığım için.
1: Evdeydim zaten bari rahat rahat bir üniversite bitireydim diyorsun.
0: Üniversite değil, ben ortaokul mezunuyum. Lisede bir lise biterdi Doğancan.
1: Niye yapmadın?
0: Vallahi yapmadım, ne bileyim, çok pişmanım. Arkadaşlarım üniversite bitirdi evde o sıralar. Gerçekten çok pişman.
1: Hala yapabilirsin bu arada istedikten sonra.
0: Ya herkes öyle söylüyor. Eşim çok istiyor.
1: Yap!
0: Artık çok geç. Kızlarımı okutma peşindeyiz.
1: Tamam, ne güzel, onlarla beraber, hatta belki onlar da sana yardımcı olur. Hani bilgilerin üstünden beraber geçersiniz. Ne güzel olur yani, onlara da örnek olursun.
0: Ya işte şöyle bir şey var aslında. Dışarıdan bakınca geç gözükmüyor ama insanı kendi için geç.
1: Alakası yok kız. Geçen bu YKS sınavına 75 yaşında bir tane amca girmiş de ondan sonra sınava şöyle hazırlandım falan diyor. Bu biraz hevesle alakalı. Sen şimdi zırlıyorsun da boşuna. Yani senin anladığım kadarıyla o konuda kendi hani istiyorsun ama motivasyonun yok. Kim uğraşacak diyorsun.
0: Evet, evet. 86 yaşında giren var. Ben kızımı soktum YKS sınavına. Diyorum adamın ne işi varmış? Kefenin, ona artık kefen lazım, toprak lazım. Ne gerek var gençlerin önüne geçiyor.
1: Cahil cahil konuşma kız.
0: Vallahi cahillik değil. Bence devletin o konuda da bir yaş sınırı getirmesi gerekiyor. Çünkü sıralama çok önemli YKS'de.
1: Evet Melek'cim, hadi kalk git. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Sana hiç hoş gelmedim konuşma. Hadi sabah.
1: Evet.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Akılsız. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi. Süper FM.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

pişmanım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Şunu yaptığım ya da şunu yapmadığım için pişmanım diyebileceğiniz ne varsa. Hadi son bir

0: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Daha önce geçen sene arsa satmıştık. Hem parayı altın ve ya da işte gümüşe yatırmadığım için hem de parayı hemen yediğimiz için çok pişmanım. Nerede yedin? Nerede ezdin? He? Tarla parasıyla nerelere gittin? İzmir'den Birgül yazmış. Diyor ki maddi şartlardan okuyamamıştım ben de. Evlendik, eşim ilkokul mezunuydu, ben ortaokul mezunuydum. Birlikte lise mezunu olduk. Pişmanlığım neden üniversiteyi de okumadığım için. Şimdi ise haftada bir kitap okuyorum. Lise okuyan oğluma belki ilham olurum diye demiş. Ne güzel işte bak Birgül Hanım, helal olsun, selamlar. Bu arada az evvel yayına bağlanan meleğin söylemleriyle alakalı cinnet geçiren bir sürü dinleyicim var. Tamam, ne yani, ne yapacaksınız? İşte boş verin. Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Adana'dan arıyorum, ismimi vermeyeceğim.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Olur tabii evet. Abi, buyursunlar.
1: Çok heyecanlandım.
0: Neden ismini vermiyorsun? Küfür mü edeceksin?
1: Ya senin dinleyicilerini biliyorum. Sonra bana şey yaparlar da yazarlar ederler diye. Ben de uzun zamandır dinliyorum. Lan
0: nereden bulup yazacaklar sana?
1: Okula götürürken dinlerdim seni. Onlar hep mezun ettim. Şey
0: yaptım. İyi, ne güzel abi.
1: Dinliyorum.
0: Allah razı olsun abi, sağ ol. Peki pişmanlığın ne acaba?
1: Ya Doğancan, ben şu an 52 yaşındayım. Ben 8 Açıoğlu'da askerlik yaptım. Askerliğimi aldığımda babamın amcası oğlu emmi diyoruz biz. Geldi beni tezkereme aldı etti. Müdürlük yaptığı fabrikada beni şöyle bir gezdirdi etti. Dolaştırdı, etrafı gezdirdi. Dedi ki git dedi ailen, bir hafta Adana'da ailenin özlemini gider. Gel burada işin hazır dedi. Hiç düşünebiliyor musun? Fabrikanın müdürü amcan. Yani ne diyeceğim? Güzel olan bir yere beni yerleştir amca. Yani geleceği olan bir yere yerleştir diyeceğim. Onu yapamadığım için inan bu yaştayım halen çok pişmanım. Çünkü ben emekli olmuştum. Ama halen sevmediğim bir işi yapıyorum, geldim.
0: O fırsatı kaçırdığım için pişmanım diyorsun. Ama abi ben şuna hakikaten inanıyorum. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil ya. Belki de böyle olması daha hayırlı oldu. Şimdi sen böyle dışarıdan bakıp yorumluyorsun da belki eğer o işi yapsaydın başına türlü işler gelecekti. Ne bileyim, hayat çünkü hep böyle verdiğimiz aldığımız kararlara göre şekilleniyor ya. Acaba ne olurdu diye insanın içinde bir ukde kalıyor belki ama yine de Allah'a şükür aç değilsin, açıkta değilsin muhtemel.
1: Evet.
0: Kızlarımı okuttum, mezun ettim diyorsun. Evet, her zaman her şeyin çok daha iyisi var tabii ki ama.
1: Bir emekliliğim yok şu an, bir geleceğim şey yok. İşte orada diyordum mesela, çünkü ben emekli olmuştum.
0: Sigortan yok mu? Sigortan yatmıyor
1: kendim
0: mu?
1: Kendim yatırıyorum, yok ya. Ancak benim 3900 günüm var mesela. O kadar yatırabildim. Şimdi öyle bekliyorum, şey yapıyorum.
0: Kaç, 52 yaşındayım mı dedin? Yok.
1: Evet.
0: Gencecik adamsın sen de, ne ağladın
1: ya?
0: Ya
1: üzüldüm da işte ya Doğanca, ne ev var ne bas var, kira halen her şey, o yüzden.
0: Öyle. Evet. Öyle hayatın gerçekleri yani. Vardır bir hayrı. Hiç belli olmaz. İnşallah bak senin emek verdiğin işte üniversiteyi bitirttim dediğin çocukların sana çok güzel belki türlü sürprizler yaparlar önümüzdeki
1: i̇nşallah
0: yıllarda.
1: Artık eşimle onu konuşuyoruz. Konuşur ya. Olduk. Ne yapalım inşallah.
0: Senin de bak emeğin orada işte. Sen oraya emek vermişsin. Allah razı olsun. Ne güzel. Onlar belki analarının babalarının yüzlerini güldürürler. İnşallah. Hayırlı evlat i̇nşallah. Olsunlar da bazen çünkü i̇nşallah. Emek veriyorsun tırt çıkıyor. Hani tırt çıkıyor dediğim hayırsız anlamında yani.
1: Hayırsız
0: o yüzden.
1: Anlamında, evet.
0: Peki abi. Hadi öpüyorum çok. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ederim. Günaydın.
0: Günaydın. Kısa bir... Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Mucizelerle dolu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun. Yarın sabah yeniden burada buluşacağız. Aman diyeyim, yanlış yollara sapmayın. Şimdilik Alasmalı.

0: Gümrün Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. İliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz. Aygaz diyorum.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam edecek. Reklam.

0: hayırlı, afiyetle.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
5: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Süper FM. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto Tur. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Süper FM. Tolga Gündüz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam edecek. Reklam.

0: afiyet de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTTAVM.com 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Güneş zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Bes Allianz'dır, bes Allianz. Reklam.
6: Süper FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Ben.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
0: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürün. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündoğdu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam edecek. Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
9: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: afiyet de ye.
1: Reklam. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Tolga Gündüz.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam. Tolga Gün.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi. Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoş'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu katılımından Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sütlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
4: Süper FM.
8: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Kiminle görüşüyorsun? Osman'la görüşüyorum.
2: Hoş geldin Osman abi. Ne hoş evde buldum. Mi? Yani evde mi? Çadalı yerde mi? Kim söylüyordu yani o şarkıyı?
3: Bilmiyorum. Sen söylüyorsun şu an.
2: Hazal. Hazal'ın şarkısıydı. Evet Osman, evet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Kimsenin sevmediği bir işi yapıyorum. Taksicilik yapıyorum.
2: Niye kimse hayat sevmiyor ya?
3: Ya herkes çok düzgün, bir taksiciler yamuk ya bu ülkede.
2: Yani ama biraz eskisine göre, eskiye oranla bir şey, o taksicilik kültürü değişti ya. O yüzden belki evet. Yani işte kurunun yanında yaş da yanıyor gibi bir durum var ne yazık ki, doğru söylüyorsun.
3: İşte, maalesef.
2: Kaç
3: maalesef.
2: Senedir yapıyorsun bu işi?
3: 17 senedir yapıyorum ama çok tabii. Pişmanım.
2: Bu mu yani, cevabın? Taksici olduğuna mı pişmansın?
3: Evet, şimdiki aklım olsa polis ya da öğretmen olurdum.
2: Nedir peki spesifik olarak hani şu konudan dolayı pişmanım dediğin durum?
3: Ya 7-24 çalışıyorsun, işte saygı görmüyorsun, sevgi görmüyorsun. Aslında milletin namusunu, eşini, çoluğunu, çocuğunu taşıyorsun.
2: Doğru.
3: Çok güzel bir meslek.
2: Doğru.
3: Çok saygı duyduğum bir meslek. Meslek olarak çok saygı duyulacak meslek ama insanlar gözünde işte maalesef bazı çürük arkadaşlarımız yüzünden böyle oluyor.
2: Evet. Tabii ki beş parmağın beşi bir olmamakla evet. Beraber bir dönem Arap olmayan, kimseyi taksiye almayan meslektaşların, kısa mesafe diye işte yolcu seçen, yok ben öyle, tam böyle duruyor mesela, gideceğin yeri söylüyorsun, ben arabayı teslim edeceğim deyip kaçanlar falan derken, bu gibi durumlar haliyle etkiliyor.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşür? Merhaba, isim nedir?
3: Ceren. Ceren Ebe, Samsun'dan.
2: Hoş Sen geldin. Yeniden hoş merhaba de. Ceren. Tanıyalım biraz. Ebesin.
3: Ebe.
2: O zaman hadi 10 puan değerinde bir soru geliyor. Hazır mısın? Alakasız bir yerden. Ebe köylü güzeli, Ebe köylü güzeli diyen karakter kimdi?
3: Doğan.
2: Söyle hadi bil.
3: Telefon kapandıkça.
2: Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşın? Hayır, uyduruyor.
3: 32.
2: Biliyor olman lazım. Yaşta. Çocukluğuna denk geliyor.
3: Yani bilemedim ya.
2: Memoli. Ebe köylü güzeli. Ama o Ebe olduğu için değil. Hani ah be anlamında evet, Ebe. Evet. Peki sevgili Ebe. Nedir acaba senin pişmanlığın?
3: Hani şöyle belki basit gelecek ama sırf bazını bilmek için aradım bugün. Köpeğim var benim, Mars ismi. Hatta şu an onunla gidiyorum. Keşke daha önce alsaydım diyorum.
2: Daha önce sahiplenseydin, hayatına dahil etseydin.
3: Evet. Yani düşünmedim sorunun cevabını. Gerçekten bağlanmak için çok uğraştım. 5 dakikada.
2: Fark ettim. Kiki ne dedin de anlamıyoruz zaten. Peki.
4: Ebe Ceren.
1: Bu sabah Doğan Can.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Türkay ben.
1: Hoş geldin. Aa, Türkay. Değil mi?
2: Evet.
1: Sen
2: evet,
1: bağlandın evet. Yayına hatırlıyorum.
2: Bağlandım ama çok uzun zaman oldu gene.
1: Hatta ben de şunu söylemiştim. Benim ilkokulda
2: arkadaşım vardı.
1: Evet, birinci sınıfta Türkay diye bir arkadaşım vardı. İlan vermiştik bulsun beni diye, çıkmadı ortaya.
2: Hala çıkmadı.
1: Yok valla, ne oldu acaba çocuk? Bak yine aklıma getirdim. Türkay, nereden arıyordun? Ne iş yapıyordun, hatırlayalım.
2: İstanbul'dan arıyorum. Bir firmada yetkili servis sahibiyim.
1: Ne firması bu?
2: Isıtma soğutma.
1: Aa, klima mı?
2: Evet.
1: Bir şey soracağım. Bana bir şey lazımdı. Bir şey sormam lazım. Şimdi benim tamam. Benim bu dairenin dışına takılıyor ya klima, motoru mu evet. deniyor ona? He. Onun hortumu bir yere bağlı değil. Böyle havada sallanıyor. Ben de 4. katta oturuyorum. Klimayı açtığımda aşağı pıt pıt pıt su damlıyor. Bizim apartman grubundan da komşu yazmış. Çiçeklerim mahvoldu. Ben de bu sıcakta açamıyorum komşu şikayet etmesin diye. O klimanın hortumunu da ben çevirip balkona uzattırmak istemiyorum. Kötü görüntü olacak diye.
2: Aşağıya kadar uzamaz mı?
1: 4. kattan.
2: Yani 4. kattan uzar. Problem olmaz.
1: Aşağı hortum mu o kadar şey yapacağım? Oluyor mu öyle?
2: Yani olur problem olmaz.
1: Ama kimse öyle bir şey yapmamış. Herkesinki bir yere bağlı. Benim niye böyle aşağı doğru sallanıyor ya?
2: Gelip bakmamız lazım.
1: Neredesin sen? İstanbul'da mısın?
2: İstanbul'dayım. Şişli'deyiz.
1: Dur Türkay, numaranı alayım.
2: Problem değil.
1: Benim o hortum kıble, onu bir halletmemiz lazım.
2: Halledeceğiz.
1: Nedir acaba pişmanım dediğin şey?
2: Ya ben şimdi 36 yaşındayım. Keşke daha önceden baba olsaydım. Şimdi eşim 3 aylık hamile. Birazcık geç kalmışız gibi düşünüyorum yani bu konuda.
1: Yo, neden? Yani çünkü şu yüzden neden diyorum. Tabii ki şeyi hesaplıyorsun şu an değil mi? Atıyorum çocuk 20 yaşına geldiğinde ben olacağım artık 60'a yakın bir yerlerde.
2: İşte önümüzde de şeyler çıkıyor şimdi böyle işte. Yok 2000 bilmem kaçta ilkokula gidecek. 2037'de ilkokuluna gidecek. İlk şuna gidecek filan derken.
1: Ama ben şeye çok inanıyorum be Türkay. İşte doğru zaman, işte ne bileyim, hani belki de senin de kendini buna hazır hissetmen vesaire falan filan gibi, yani var her şeyin bir sebebi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Serkan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben memurum.
1: Çok düşündün.
2: Evet. Sadece ayrıntı vereyim mi diye düşündüm ama sonradan gereksiz olacağını düşündüm.
1: Kurcalamamamız gereken bir alan mı?
2: Evet.
1: Devlet idaresinde bir şey mi yoksa?
2: Devlet idaresi.
1: Polis.
2: Evet.
3: Ay ne sanki, Allah Allah Allah. Siz de öyle... Ama bu gizemi yaratınca sanki yani bilmememiz gereken bir gizli bilgin var, ağzından kaçar diye korkuyorsun gibi hissediyorum.
2: Evet evet evet, öyle.
1: Ha. Ne? Hangi şube?
3: Şeyi söyle bari, yani tam olarak hususi spesifik olarak biz şunun peşindeyiz, şu işlerle uğraşıyoruz dediğin ne?
2: Yani şöyle, mevcut şu an bulunduğum ilden başka bir ile gitmek zorunda olduğum bir işteyim. Yoldayım şu an Karacabey tarafta. Ha. Her zamanki gibi yine sabah seni dinliyordum, arayayım dedim.
1: Abi eyvallah. Çünkü itten kopuktan şerefsizden uzak kolaylıklar diliyorum sana. Ayağınıza taş değmesin. Peki bugün pişmanlıklarımızdan konuşuyoruz. Nedir acaba pişmanlığın?
2: Evet, zaten çok büyük bir pişmanlığım olduğu için ısrarla aramak istedim.
1: Hayır mı?
2: Şöyle, yaklaşık 20 senedir çalışıyorum. Ve mevcut dönemde şu zamanda gerçekten maaşlı çalışarak hiçbir şey...

0: yeteneğimiz yoktu belki. Çünkü ailede de ticarette uğraşan olmadığı için o şekilde büyütülmedik. Ama en büyük pişmanlığım elime para geçmeye başladığı an itibariyle bir yatırım yapmamış olmak.
1: Hmm, çünkü hep böyle devam edecek, hallederiz, alırız falan diye düşünüyordun. Evler o zaman 250 bin lira, 300 bin lirayken alırız ya diyordun. Şimdi haydi haydarin narin narin narin narin.
0: En azından hanımın zorlamasıyla evimizi, arabamızı aldık ama tabii bahsettiğim şey ekonomik özgürlük. Sadece barınma ve ulaşım ihtiyacını karşılamak değil.
1: Doğru.
0: Mesela aynı dönemlerde işe başladığımız arkadaşlardan yatırım bilinci olan arkadaşlarım var. Onlar şu an pasif gelirleriyle benim aktif gelirimin çok üzerinde bir konforları var. O yüzden hem pişmanlığımı dile getirip aynı zamanda genç arkadaşlara da yatırım yapma bilincinin oturmasını temenni ediyorum.
1: Çarçur etmeyin ama sen de iyi şükür evet. Yani ev araba almışsın tam da artık yani. Millet aç.
0: Ama
1: tapuyu göstersen bu ne der insanlar? Evin var senin.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Mutfaba Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Kübra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Direksiyon eğitmeniyim.
1: Güzel. Ne güzel.
2: Evet.
1: Nedir acaba senin pişmanlığın direksiyon eğitmenliği?
2: Bir bu işi nereden ulaştığımı bilmiyorum.
1: Zor ve sabır isteyen bir iş çünkü gerçekten.
2: Çok fazla, çok fazla. İkincisi de eşimle beraber bir pişmanlığımızı söyleyeyim sana. Eşimin ailesiyle biraz daha mesafeli kalabilirdik. Biraz fazla canımız yandı, fazla bir sabrımız sınandı.
1: Eşinle beraber fikriniz mi bu?
2: Evet, beraber.
1: O da mı kendi ailesine mesafe koymadığı için şu an mutsuz?
2: Yani koyduk, biraz geç oldu. Keşke daha erken, yani mesafe derken daha tavrımızı, daha hani bir şeyler yapılırken.
1: Ne oldu da ne yaptılar ki yani mesela, nedir bu? Hani artık o da kendi ailesine karşı bunu düşünebileceği ne yaşadı?
2: Ya birçok şey yaşadık ama en sonki olayı mı anlatayım?
1: Anlatacaksın. Ne oldu?
2: En son Ramazan bayramında bir olay yaşadık. Bayramdan hemen, bayram arifesiyim. Eşimin anneannesi, annemiz var, anneannemiz var bir de. Anneannesini çok, anneanne büyütmüş zaten eşimi. Anneannesine fazla düşkün. Bir telefon geliyor köyden. Biz de başka şehirde oturuyoruz tabii ki. Diyor ki anneannenizin pek keyfi yok. Bayağı da yaşı var zaten. Diyor ki isterseniz hani bir bayram görür mü görmez mi belli değil. Hani siz bilirsiniz deyip bir telefon kapanıyor. Bayrama birkaç gün var.
1: Tamam.
2: Eşim tabii duramıyor. Biz işlerimizden izin alıyoruz apar topar. Hani daha bayramdan önce biz apar topar yola çıkıyoruz. Yol dediğim en az 5-6 saat, belki 7 saatlik yol.
1: Tamam.
2: Biz gidiyoruz, bakıyoruz. Anneannemiz hani öyle bir, o kadar ciddi bir hali yok. Evet, yaşlı verdi, biraz kulakları ağırlaştı falan filan ama öyle bir hali yok. Dedik ki herhalde bizi bayramda görmek istedi. Böyle bir bahane buldu.
1: Evet.
2: Tamam, eyvallah, sıkıntı yok. Dedik ki madem gelmişken bayramı geçirelim. Anneannemizin evinde geçirelim.
1: Tamam.
2: Daha sonra geldiğimiz akşam anneannemizin bir çanta para önümüze koyuyor. Diyor ki bunu diyor benim anneannenin kendi annesinden kalan bir şey. Mirasmış bu. Diyor ki bunu bana say diyor.
1: Tamam.
2: Bir saniye, hemen devam ediyorum. Daha sonra biz parayı sayıyoruz. Diyor ki bu bize işte kardeşlerinden diyor bana kalan pay diyor, bankaya yattı diyor, bunu bir say diyor, sonra bankaya tekrar yatıracağız diyor anneanne. Biz bunu sayıyoruz. Aşağı yukarı bir 300 bin civarı bir para çıkıyor.
1: Tamam.
2: Diyor ki sonra şimdi anneannenin okuma yazması da yok, cahil. Nereden anlarız doğru mu para? Anneannenin küçük kardeş, teyzemiz var. Onu arıyor. Diyor ki hani size ne kadar yattı? Diyor ki 580 bin lira para yattı. Her birimize bankaya, kendi hesabına 580 bin lira para yattı.
1: İhale size mi kaldı? Bunlar paramı çaldılar mı dediler yoksa?
2: Aynen öyle. Nasıl olursa onu oraya geliyor. Aynen öyle.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Süper.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sürtlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: dostlarları hileli.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
0: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Nano'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Köprü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.